açık varsa bırakmadan bırakın. Bak kesmesi muhtemelen sanırım var. Bu yeni yani.